0: arkadaşlar. Bu adamlar kargaşa çıkararak bir şeyi ortaya getirmek istiyorlar.
1: Nereye başladı?
0: Arkadaşlar.
1: Nereye başladı?

0: nedir? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Bunu sen çok daha iyi bilirsin.
1: Nereden öğrendin bu edebiyatı?
2: Nereden öğrendin orospu çocuğu?
0: Asıl orospu çocuğu işçiyi sizin gibi satanlardır.
3: Seni anladım.